Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

Bakmak güzel bir şey, sevmekse bana aşka. Sana olan duygum inan bambaşka. Ne sevdaya benzer ne de bir aşka.

Yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekildi.

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

seni sana bıraktım, vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle, anlatır beni sana, anlatır.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek

hamurcuk katmaksa dirence. Ve hayat, her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara. Sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar. Bundan böyle affetme yok kitabı.

yazı anımdan silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan o kadın oldu. O kadın oldu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seç.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
5: Doğru seçim doğru can.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Çektiğim çileler kendim evim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
9: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
11: Doğru seçim Doğru Can.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM. Damardan kalbe.

daha yüreğim, belki biraz daha zar, belki de medeni halim. Bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle yeniden tanış. Ama kimse anlamasın bu tanışıklığın evvelini. Gözüm bile ısırmasın beni bir yerden. Çık aramadım değil de, tanıştığımıza memnun oldum cevabını almak istersen. Sarılarak değil, ancak el sıkışarak karşılayabilirim seni. Ve önce sen elini uzat. Çünkü öğrendim artık, önce bayanların elini uzatması gerektiğini. Ve daha nicesini. Çünkü öğrendim artık, daha nicesini. Bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle tanış. Ve bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle barış. Hani darılmıştın ya ayrılırken, sorumsuzluğuma, çocukluğuma, dağınık olmama ve kot pantolonuma yırtık. Bir yerde karşılaşırsak eğer, benimle barış, o çocuk büyüdü artık. Hani darılmıştın ya ayrılırken, sorumsuzluğuma, çocukluğuma, dağınık olmama ve kot pantolonuma yırtık. Bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer bir gün, benimle barış. Çünkü o çocuk büyüdü artık, büyüdü artık.

benimle tanış, benimle barış. Bitsin bu anlamsız inat, bitsin bu yarış. Ben onurumu tutsak, sen bağışlayan yanlarına inat. Neye ve neden kızgınlığını dahi hatırlayamazken artık. Beni de unutursan eğer, aldırmam inan. Çünkü özgür bıraktım artık tüm bağışlayamadığım yanlarımı. Kimseye verilecek hesabı olmayan taraflarım şehrin arka sokaklarında kaybolup gitti. Ve şu zamana kadar yaptıklarım hep çocukça bir oyundan ibaretti. Ben unuttum artık o adamı. Kim bilir nerede şimdi? Günahlarım veresiye ama güzel yanlarım peşindi. Hani darılmış dünyaya dikim, sorumsuzluğum, çocukluğum, dağınık olmam ve kot pantolonuma yırtık. Bir yerde karşılaşırsak eğer benimle barış. Çünkü o çocuk büyüdü artık.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
11: Doğru seçim Doğru Can.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Duydunuz Orhan Baba yorumunu. An itibariyle damardan kalbe yolculuğumuz başlasın.
2: Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine, bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene,

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, geçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Gülden Karaböcek günü. Sevgili Hoşet, Afyonkarahisar, çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir liste göndermişsin. Birlikte keyifle dinleyeceğiz. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben çok kararsız kaldım şarkı seçerken. Ama 3 numarayı aldım. 3 numara benim. Diğer şarkıları da her zaman olduğu gibi sizlere bırakıyorum. Günaydın, günaydın ablacığım, hoş geldin. Nasılsın bakalım? İyi misin? Ben iyiyim. Dün bir sürü isim arasında gittim geldim. En sonunda birine kanaat getirdim. Gülden Karaböcek'ten bir liste hazırladım. İnşallah beğenirsiniz bu konseri. Bana lütfettiğin için sana ayrıca teşekkür ederim. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı. Gelir mi ablam şöyle diyor, sabah sabah kulaklarımızın pası silinsin. Öncelikle sana bu şarkı, bana da gelsin diyen herkese gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam. Sesler sondu mu abilerim ablalarım? Çünkü bu şarkı kısık sesle dinlenmez. Sevgili Hoşet, çok teşekkür ediyorum. Ben de şarkı seçiminde şöyle bir gittim geldim hangisi hangisi diye. Hani 4 numara da aklımda kalmadı değil. Hepsini keyifle dinleyeceğiz. Sağ ol, var ol. Yüreğin dert görmesin inşallah. Hayatınızı sanki her şey sizden yanarmış gibi yaşayın. Yeni gün, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar, masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Murat Göğebakan'dan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, imbat canlar için. İmbat FM ailesi ve şu anda tam 90 İmbat FM dinleyip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Ölümüne seven herkese gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun, masal diye seslendin. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Şahane bir şarkı seçmişsin. Az önce son ses dinledik değil mi? Nefese, ateşe, toprağa kocaman sevgiler olsun. Çokça öpüyorum onları. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan büyük Selçuklu hükümdarı, söyleyemedim, Atam Sultan Alparslan'ın ve şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun inşallah. Fenerbahçe'mize akşam oynanacak olan Lyon maçında başarılar diliyorum. Yarın da Beşiktaş'ımızın maçı var. Onlara da Avrupa'da başarılar diliyorum diye seslendin. Gündemi çok güzel takip eden ve her seferinde bizi de bilgilendiren sevgili Hoşit, bizler de sana çok teşekkür ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz elbette. Güzel bir gün güzel dualarla başlar. Sağlığınız, umudunuz, neşeniz, sevenleriniz daim olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin. Çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. İki şarkı istiyorum diyor Bergen'den ve Ceylan'dan. Karanlık size çöktüyse, ışık olacak kimseyi bulamazsınız. Işığınız yoksa, gölgeniz bile sizi terk eder. Değil ki yakın bilip seviyor zannettikleriniz. Sanmayın ki acınıza ortak görünenler, derdinize ortak olacaktır. Çıkar yoksa, ortaklık biter.
kalleşlikle ihanet başlar. Uzak, yakın fark etmez. İnsanda vefa arama. Arayanı çok, bulanı yoktur. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştın bile ablam benim diye seslendin Sedat. Hoş geldin. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. O zaman gelsin şarkımız. Keyifli dinlemelerin olsun.

Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bergen'den diyor güzel bir şarkı. Gönder gelsin Karamürsel'de sesler sonda. Başlasın başlasın diye seslenen Mümin Başkan hoş geldi. Gönderelim o güzel şarkıyı da. Az önce bir Bergen yorumu dinledik ama bugün iki Bergen yorumunu arka arka dinletme kararı aldım. Son ses dinleriz değil mi? Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin Bayram, bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam Masal. Hayatta en değerli olan zamandır, kime hediye ettiğine dikkat et. Ah Zeynel Abidin. Ah ah ah, o kıymetli zamanı ne kadar gereksiz yere harcadı. Tabii harcarken çok farkında değildik. Nasıl olsa çok sanıyorduk, bol sanıyorduk. Bol keseden herkese dağıttık. Gerçekten de öyle, zaman çok kıymetli. Kimin için, ne için harcadığınıza çok dikkat edin. İstanbul'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın Can kardeşim, Masalım. Günaydın İmbat canlar, günaydın can dostlara. Nasılsınız? Yeni gününüz sevgiyle, huzurla ve güzellikle dolsun. Yüreğinizden geçen bütün güzel dilekler gerçek olsun. Yüzünüzden gülümsemeniz hiç eksilmesin. İyi ki varsınız canlarım. İyi ki gönlümüz bir, yolumuz bir. Bugün hepimize sağlık, mutluluk ve güzel haberler getirsin kocaman sevgilerimle. Danimarka'dan selamlar diye seslenen Ayşen'im, canımsın, şahane dilekler, o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. İnşallah gün hepimize güzellik getirsin, güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Karamürsel Park Bahçeler'den komşum Mümin abime, Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor güzel bir şarkı armağan ediyorum, iyi yayınlar diye seslenen sevgili Ergün hoş geldin. Az sonra zaten Bergen şarkısıyla Kocaeli Karamürsel'e Mümin Başkan'a ziyarete gelecektik. Şarkıyı sana da armağan edelim. Cengiz Kurtoğlu'nu da listeye alalım. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Masal Hanım. Güzel bir gün diliyorum. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin diye seslenen Sakal Faruk. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı, güzel bir gün olsun diye de umutla diliyoruz. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Hakan Taşıyan'dan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen sevgili Bilgehan Ersoy. Selamlar, sevgiler olsun Antalya'ya. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, günaydınlar, nasılsın? Masal Can değil, Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Biri Uygar Doğanay'dan, diğeri Gökhan Güney'den. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun Masal. Masal candır, gerisi heyecandır, eyvallah diye seslenen sevgili Mesut. Hoş geldin. Adana'ya da selamlar, sevgiler. Vallahi iyiyim. Çok iyiyim. Hay maşallah bana. Nazar değmez inşallah. Günaydın, hoş geldin. Soldan soldan ben de geleceğim, bekle diye seslenen mevsimim. Açtık sol şeridi, gel. Gel, bekliyoruz. Ben şimdi gidip kahvemi tazeliyorum. Bergen, ardından Ceylan. Sonrasında konsere gidiyoruz birlikte.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınızı puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
10: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlerim. Onun için sevdim, sevmez olaydım.

Evet efendim, bizi bizden alan şahane bir konseri sonlandırdık. Afyonkarahisar sevgili Hurşit, çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanıtır sözü. Konuşmanın veya susmanın acı verici olabileceği durumlarda hisleri ifade eden bir alıntıdır. Hoş geldin Masal Hanım. Bugün daha nasılsın bakalım, beni sorma diyor. Gece gündüz karıştı. Gönder gelsin Ümit be, senden güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden diye seslendin. Ya ufacık tefecik, içi dolu turşucuk, o küçücük boyuyla neler yapıyor değil mi? Rabbim sağlık sıhhat versin. Mis kokulu öpücüklerimi gönderiyorum küçük yavrumuza da. Ama senin de şikayet ederken bile bu kadar keyifli şikayet etmen şahane Hüseyin. Yüreğin var olsun. Çok güzel bir babasın. Kezban'a da selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldin, sefa getirdin, şükür kavuşturana şükür. Bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun, yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları. Sana sana, diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli imbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarda kal sağlıcakla. İyi ki varsın, iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim. Muhsin abim hoş geldin. Şükür kavuşturana keyifli dinlemelerin olsun. Hoş geldin güzel sesim. Şükür bugün de iyiyim. Rabbim nerede şifa bekleyen varsa Şafi adıyla şifalandırsın. Sen nasılsın Can kardeşim? Ben de diyor sabah sabah koşturmaca. Hoş geldiniz İmbat canlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugünkü tüm şarkılar İmbat Can dostlarına gelsin. Masalım sana da gelsin. Danimarka'dan sevgiler. Gülümsemek ve sevmek için binlerce sebebiniz olsun İmbat Canlar. Gününüz güzel olsun. Sağlıklı, mutlu geçsin. Ayşe'nim canımsın. Aynen öyle. Gülmek için birçok nedenimiz olabilir. Yeter ki biz o nedenleri görmek isteyelim. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbat Canlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Bu şarkı tüm Ferdicilere, İmbat Canlara, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beydağlı. Çok teşekkür ediyorum, aldım kabul ettim şarkıyı. Oh mis. Saklanan gizlenen mesajlarımız var, onları ortaya çıkaralım hemen. Hoş geldin Can Masal kardeşim, günaydın, hayırlı sabahlar. Hafta ortası, çarşamba günü, sağlıklı, mutlu, keyifli yayınlar. Sol şerit açık, kemerler takılı, başlasın. Gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları. Tüm İmbat Canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı. Gelir mi diye seslendin Finlandiya Mustafa Yaşar. Hayat bir sinema değildir. Sonunu bilemezsin. Her zaman mutlu olamazsın. Canınız yandığında yeniden kalkın ve asla yılmayın. Bugün yeni bir gün başlıyor ve hayat sizi mutluluklar ile karşılayacak. Haydi. Doğan güne merhaba diyelim hep beraber. Kocaman günaydınlar İmbat Canlar. Selam olsun kardeşinizden sizlere. Can Masal bugün senden. Can eşim Aysel için diyor, güzel bir şarkı gelir mi Latif Doğan'dan? Teşekkürler, Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz diye seslendin. Uğur Bala hoş geldin, çok da güzel dileklerle, duygularla geldin, şahanesin. Değerli eşine de selamlar, sevgiler gönderelim ve o güzel şarkıyı eşin için listeye alalım. Konserde sürekli dedik ki ben olmalıydım, beni sevmeliydin, o değildi, benim hakkımdı, ah seni sevmez olaydım. Sonra final şarkısı. Duydum ki o sevdiğin ben olamamışım ve senin bir kızın olmuş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Zalim insanlar seni bitirmiş, gururlu başın öne eğilmiş. E diyor, hiç dönmeseydin bence de. Gitmiş, yemiş, içmiş, gezmiş, tozmuş. Sonra aradığını bulamayınca gelmiş. Oldu. Biz de bekliyorduk burada, değil mi? Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Manisa Özgür Kızılöbek. Özgür'üm çok teşekkür ediyorum. Günümüz aydın olsun. Manisa'ya da selamlar, sevgiler olsun. Merhaba Masal Hanım. Hayırlı yayınların olması dileğiyle çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarım Çılgın Boyacı, İsmet Ayhan ve Burdurlu Dekorasyon Halil Çaprak için. Bülent Gökçe'den diyor, güzel bir şarkı. Şimdiden teşekkürler diye seslenen Ali Nizamoğlu. Senin de mesaj saklanmış ama ortaya çıkardık. Bu arada İmbatcanlarım Instagram'ın sakladığı mesajlar olabiliyor. Onlar sayfanın en altına atılıyor. Ve ben de gördüğüm zaman okuyorum. Ama bir de Instagram'ın sakladığı ve benim hiç göremediğim mesajlar oluyor. Sonra okumadın diye sitem ediyorsunuz. Eğer mesajınız okunmadıysa, bu benden kaynaklı değil lütfen. O yüzden böyle bol keseden sistemde bulunmayın. Masal okumadıysa görmemiştir diye düşünebilirsiniz, değil mi? Çünkü benim yazılan her kelimeye saygım var. Neden okumayayım? Bana bir neden gösterin. Sen bu yüzden benim mesajımı okumadın deyin. Ben dedim ki bak nasıl da anlamış. Masal abla, bu sabah neler yapıyorsun? Vallahi helal olsun, süper damar şarkılar. Yanıyorum diyor. Yanıyorum, acil helikopter gönder Karamürsel. Yine çok güzel bir video attım İmbat FM sayfasına. Teşekkürler İmbat FM diye seslendin Mümin Başkan. Gördüm Orhan Gencebay şarkısında. Manzaralı bir video, şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Helikopteri kaldırdık biz, az sonra orada olur, sen rahat ol. Ver coşkuyu. Son şeridi açtım. Özlem, insanın kalbinde sessizce büyüyen bir ağaçtır. Kökleri dokunamadığın ellerde, dalları hiç varmamış adımlarda. Ne zaman ki bir rüzgar eser, yaprakları hatıralar gibi titrer. Ve sen o titremede hem geçmişi hem geleceği aynı anda duyarsın. Özlem, zamanın iki ucunu birbirine bağlayan görünmez bir köprüdür. Bir ucunda keşkeler, diğer ucunda belkiler, günler. Sen ortasında durursun. Ne geri dönebilirsin ne de tamamen ilerleyebilirsin. Çünkü özlem insanı hem tutar hem taşır. Bazen bir korku olur, çocukluğunun sokağından geçer. Bazen bir ses, yıllar önce sustuğun bir cümleyi tamamlar. Bazen de bir bakış, hiç yaşanmamış bir anı, bir anın yaratıcısıdır. Ve anlarsın, özlem sadece geçmişin hiç yaşanmamış ihtimallerinin adıdır. Özlem kalbin yağmuru, hasret çiçekleridir. Ben geldim diye seslenen mevsimim, hoş geldin. Şahane geldin, eline, emeğine, yüreğine sağlık. İyi yayınlar Masal ablam. Yine sizinle güne sizinle başlamanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Videoyu izledim, harika olmuş. Sizden birini seviyorsam vicdanımın sesini dinlerim. O izin verirse severim. Vicdan, güven, kader önemlidir. Vicdanı olmayan sevmeyi bilemez. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Bu şarkı beni seven tüm imbahçanlara gelsin. Ben onları severken vicdanıma sormadım. Çünkü onlara olan güvenim vicdanımı rahatlattı. Sevgi oluştu. Kalbim sizleri sevmekle meşgul. Bıraktığın yerdeyim diye seslendin. Kadir Kaplan, hoş geldin.
Seni aradığımız zaman direkt bıraktığımız yere bakıyoruz zaten. Sen rahat ol. Gönlün var olsun. Günaydın, mutlu, huzurlu bir yayın dilerim mümkün olursa diyor. Ali Aksoy'dan güzel bir şarkı çalar mısın diye seslendin. Sevgili Kadir, hemen bakacağım arşive. Çok mümkün olduğunu sanmıyorum ama yine de bir bakacağım. Bakmadı demeyin. Bu arada şahane bir görsel hazırlamışsın. Tam da böyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru giderken şahane olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şarkılar sana, bana, anneme, seni dinleyen herkese gelsin. Bergen ya da diyor Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı olabilir. Sevgili mevsim. Bir şeyler yazdım, tek şekilde sığmadı diyor. 1-2 diye paylaşacağım. Umarım beğenirsin. Kadir Pak. Kendi dizimizi yazıyoruz değil mi? 1. ve 2. bölüm.

yanında Asena adında cesur bir Türk kadını vardı. Zor zamanlarda bile başını eğmez. Halkının umudunu yüreğinde taşırdı. Yıllar geçti. Bozkır'ın üzerine sessiz bir gece çöktüğü gün Asena'nın soyundan gelen genç bir Türk kızı dünyaya geldi. Adını Masal koydular. Masal daha çocukken gökyüzüne bakıp yıldızlarla konuşur. Rüzgarın sesinde atalarının fısıltılarını dinlerdi. Bir gece ay ışığı çadırın önüne gümüş bir yol gibi düştü. Uzaklardan bir kurt uluması duyuldu. Masal dışarı çıktığında karşısında böreği gördü. Ona baktı ve sanki insan diliyle değil yüreğiyle konuştu. Ey Asena'nın izinden yürüyen Türk kızı, gücün yalnız bileğinde değil, kalbindedir. Seni güçlü yapan kılıcın değil, adaletin, sevgin, cesaretin ve doğruluğundur. Masal börünün ardından bozkıra yürüdü. Ama bilmiyordu ki bu yolculuk onun hayatının değil, yeni bir destanın başlangıcıydı. Günlerce yürüdü. Yol boyunca karşısına zorluklar çıktı. Kimi ona korkuyu öğretti, kimi ihaneti, kimi yalnızlığı. Fakat Masal hiçbir zaman iyilikten vazgeçmedi. Çünkü Asena'nın mirası ona şunu öğretmişti. Türk kadını yalnız savaşırken değil, iyiliği savunurken de güçlüdür. Günler sonra Masal yüksek bir tepeye ulaştı. Güneş doğarken börü yeniden karşısına çıktı. Bu kez börünün yanında Asena'nın ruhunu temsil eden bir kadın silüeti vardı. Asena'nın sesi bozkırda yankılandı. Masal, bizim destanımız geçmişte kalmadı. Her çağda yeniden yazılır. Sen de kendi çağının destanını yazacaksın. Masal gözlerini gökyüzüne çevirdi. Elini kalbinin üzerine koydu. Ben Asena'nın izinden yürüyen, börünün sesini duyan bir Türk kızıyım. Gücümü kin için değil, iyilik için kullanacağım. Doğruluktan ayrılmayacağım, umudumu kaybetmeyeceğim. O anda bozkırın üzerinde güçlü bir rüzgar esti. Börü başını gökyüzüne kaldırıp uludu. Sanki bütün bozkır cevap verdi. Ve o günden sonra yaşlı ozanlar yeni bir destan anlatmaya başladı. Börü yol gösterdi. Asena cesareti miras bıraktı. Masal ise o mirası sevgi, doğruluk ve umutla geleceğe taşıdı. Derler ki hala geceleri bozkırda bir kurt uluması duyulursa bu börünün sesidir. Ay ışığında yürüyen cesur bir kadın görülürse Asena'nın ruhudur. Ve bir Türk kızı iyiliği seçip haksızlık karşısında dimdik duruyorsa bil ki masalın destanı hala yazılıyordur. Oy, bu nasıl bir emek? Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum. Yüreğin var olsun. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahanesin. Gerçekten şahanesin. Sözün bittiği yer. Can Masal, bugün biraz erken çıkacağım. Kızımın arabası muayeneden geçmedi diyor. Tamir edilmesi gerekiyor. Onun için tamire götüreceğim. Kalbim sizinle. Yarın sabah görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla, dualarla, selamlar gönderiyorum diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler Masal abla. Hem de nasıl diyor, son ses dinledim başkan. Mümin başkan, keyifli dinlemelerin olsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
8: Doğru seçim Doğru Can.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

İstanbul Avcılar Zeynel Ebidin süper konser dinledik. Emeğine yüreğine sağlık Hurşit abi. Yüz üzerinden yüz diye alkışlarını gönderdin. Günaydın gün ışığım Onur Şap. O kadar çok şey var ki bazen tek tek saymak yerine hepsini birden seviyorum konuşmanı. Susmanı, bazen inat etmeni, bazen çocuk gibi mutlu olmanı, kısacası seni. Sadece güzel tarafınla değil, her şeyinle seviyorum. Bugün de bunu bilerek uyandım. Özür dilerim, bugün de bunu bilerek uyan istedim. Abla senden isteğim Uygar Doğan Aydan diyor, güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Benden Onur Şap'a gelsin diye seslendim. Feri Hanım canımsın. Öpüyorum seni kocaman. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın ablam, ben Bergama'dan Halil, senden Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı başta sana, İmbat FM dinleyenlerine, Yetkin abime, Bekir abime, Muhsin abime gelsin. Ben bugün salça için domates topluyorum. Kolay gelsin ablam, iyi yayınlar. Bergama'dan kocaman sevgiler, selamlar diye seslendin. Bu salça için domatesler uzun olanlar değil mi? Ben de genel kültür şahane ya, konuşturuyorum. Ay önceden ne güzeldi. Kendi salçamızı kendimiz yapardık. Kolaylıklar diliyorum Halil. Bergama'ya da selamlar, sevgiler olsun. Hurşit kardeşim eline emeğine sağlık. Bütün şarkıları aldım diye seslenen ve alkışlarını gönderen sevgili Ender. Masal güne seninle başladık soldan diyor. Yakala geliyor. Seninle başlar her sabahım. Seninle biter her günüm. Gözlerinle uyanırdı içimdeki umut. Sesinle diner tüm hüznüm. Bir gülüşün yeterdi dünyama, renk gelirdi. Solmuş anılarıma adını her an içimde saklardım. Geceye düşen bir masal gibi sen vardın ya. Eksik değildim. Kırık yanlarımı bile sevmiştim. Bir tek sen bilirdin beni. Ben kendimi bilmezken şimdi yokluğunla konuşuyorum. Cevapsız cümleler kuruyorum. Her şey aynı masalla. Sen gidince üzülüyorum. Anlıyorum. Bir zamanlar biz dediğim yerde şimdi yalnızlığım büyüyor. Ama ne olursa olsun bil ki her günüm seninle başlıyor. Şarkılar her

karşılaştırsın. Değerli eşine de selamlar, sevgiler olsun. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Hurşit yeğenim, konser şarkıları 10 numara 5 yıldız. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. 100 üzerinden 100, 3. şarkıyı ben aldım, keyifle dinleyeceğim diye seslendin Finlandiya Mustafa Yaşar. Yüreğimiz korkar oldu aşka dokunmaya. Sevdadan yanar diye değil. Güzel gözlere kanar diye değil. Seviliyor sanar diye. Rıdvan Akçakaya hoş geldin. Alkışlarını da gönderdin, şahanesin. Hoşit, can kardeşim, eline emeğine sağlık. Listenin hepsini aldım. 100 milyon kere alkışlıyorum seni kardeşim benim. Danimarka'dan sevgiler, saygılar, tüm alkışlar Afyon'a gelsin. Eşimin memleketine gelsin diyor, harika bir liste. Hemşehrine torpil mi geçti? Yok yok, şaka yapıyorum. Sen herkesi canlı gönülden alkışlıyorsun. Yüreğin var olsun Ayşe'nin. Günaydın, hoş geldin Şekerpare. Bu akşam Lyon maçında Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Çektiğin şut gol olsun. Rastgele Şekerpare'mize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Bizler de başarılar diliyoruz. Alaaddin hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Alkışlarını gönderen abilerime, ablalarıma teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemeler diye seslendin Hurşit. Bizler de sana teşekkür ediyoruz. Şahane bir listeydi. Hepimiz keyifle dinledik. Oh mis dedik. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Akşam Lyon'a diyor, başarılar diliyorum. Pes. Sedat pes. Tamam, Fenerbahçeli olmayabilirsin ama Lyon'a da başarılar dilemezsin ya. Ay, bu şarkının gelişi çok fena. Hadi son ses.

Bencillik olmazsa konser şarkılarının hepsini ben alıyorum affınıza sığınarak. Soldan soldan çok fena geldi. Şarkıları seçen kardeşimin yüreğine sağlık. Of çeke çeke dinledim diye seslenen Mevsim'im. Tamam, tüm şarkılar sana olsun, biz paylaşmayı biliyoruz, hiç sıkıntı yok. Urşit'in eline emeğine sağlık, konser harika olmuş. 3 numarayı ben aldım, benim olsun İzmirli diye seslenen. Sevgili Ferdi, aynı şarkıyı seçtik. Tamamdır, 3 numara da sana geldi o zaman. Masal, başta şarkımız için sağ olasın. Yine 10 numara listeyle birlikte harika üstü bir konser şarkısı şarkıları için. Hoşit kardeşimizin eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin diye seslenen sevgili Yetkin. Hoşit kardeşim, Gülden Karaböcek konseri için öncelikle canı gönülden teşekkür ediyorum. Eline, emeğine sağlık. Ben son ses dinliyorum. Puanım yine bol sıfırlı puanlar Mümin Başkan'dan gelmiş. Afyon Karamürsel diyor, el ele son ses. Şahanesiniz. Dostluk kazansın değil mi Mümin Başkan? Hoşit, şarkılar işte çok güzel geldi. Cansın can kardeşim, eline emeğine sağlık. Milyon yetmez diyor sana. Ayşen'im, 100 üzerinden 1000 veriyorum Hoşit kardeşim. Aa, söyleyemedim. Hoşit kardeşim, çok güzel bir konser oldu. Eline emeğine sağlık diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres tam 90 İmbat FM diye seslenen Çamdibi Sertan Köprülü. Orkideler kadar güzel, bembeyaz kalbin var can kardeşim. Bütün orkideler sana feda olsun benden. Oy, teşekkür ediyorum, aldım, kabul ettim. Ta canıma canıma Ayşen'im. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Çok güzel bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah Hoşit kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Çok güzel bir konser oldu. Eline, yüreğine sağlık Hoşit Öztürk diye seslenen Kadir Pak. Efeler Diyarı Aydın'dan selamlar Masalcan, hoş geldin diye seslenen sevgili Mustafa, sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Hoşit kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper süper konserde tüm alkışlar sana gelsin diye seslenen Gülşen'im. Ama ben unutuldum deyip sonra da tamam yakaladım Masalcan diye seslenen Uğur Bala. Mesajın saklanmıştı Uğur, ben ne yapayım? Ama çıkardım ortaya. Oh olsun. Selam kardeşim, sıradaki şarkı kardeşim Öznur, özür diliyorum. Arkadaşım Öznur Akın'a gelsin diye seslenen İzmirli. Hoş geldin. Sırada Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı var. Armağan edelim. Uslanma hiç. Hep deli kal. Büyüme sakın. Hep çocuk kal. Es deli deli. Böyle kal. Son harmanında sevdanın. Tüken. Toz toz. Savrula savrula kal. Suçüstü bulunmalı ölüm. Ölürken de sevdalı kal. Rıdvan Akçakaya. Yüreğin var olsun. Yine alkışlarını gönderen Ebru'm. Masal abla diyor, bir helikopter de bize gönder Ebru'm. Siz dedi mi yürekler yangın yeri? Eyvah eyvah. Ben de helikopter çok efendim. Arzu eden, ihtiyacı duyan bir alo desin yeter.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

aşk dolu mahiriz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini, gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah, cansın, seviliyorsun. Hurşit kardeşimin eline emeğine sağlık, süper bir konser oldu. 1 ve 4 numarayı kendime seçtim. Puanım 10.000, 20.000, 100.000. 100.000 değil ya, 100 milyon. 100 katrilyon. Tüm alkışlar sana ve Hurşit kardeşime gelsin diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Karşımıza çıkan her insanın bir anlamı vardır. Bazıları bir dost olur, bazıları ise ders olur. Öyle işte. Eyvallah. Araya diyor, sıkıştırır mısınız aradan diyor güzel bir türkü. Hatta olursa kapanış şarkısı olarak dinleyelim. Teşekkür ederim şimdiden diye seslendin sevgili Mesut. Yarın işte o şarkıyı yarın çalalım, olur mu? Bugün İmparator şarkısıyla bitireceğim. Şimdi bir de Uygar Doğanay şarkısı. Sonra zaten müsaade isteyeceğiz. Ve aynen öyle, ben de inanıyorum. Hayatımıza giren her insan, karşımıza çıkan her insanın bizim için bir anlamı vardır. Ya bir şeyler öğretir ya da bir şeyleri alır gider. Bazıları sınavdır, sabrınızı zorlar. Bazıları da ay yaşamak ne güzel, iyi ki varsın dedirtir. Hah işte o tam da iyi ki varsın dediklerimiz. İyi ki varlar. Sanırım Instagram diyor mesajlarımı komple saklamış. Ah Rıdvan. Bunu daha önce de yaşadın değil mi sen? Hay Allah. Ama sonradan yazdığın mesajı gördüm. O yüzden telafi etmek adına da İmparator şarkısıyla bitireceğim. Bu arada Rıdvan, sana çok teşekkür ediyorum. Birçok mesajın saklanıyor, okunmuyor. Bazen şarkılar yetişmiyor ya da istediğin şarkı arşivde olmuyor ama... Ben 2,5 yıldır buradayım. Hiç sitem ettiğini görmedim. Anlayışın için, o güzel yüreğin için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Günaydın masalım, can kardeşim. Bugünün dünden daha güzel geçsin. Tüm İmbat ailesine hayırlı yayınlar diliyorum. Ben rahatsızlığım nedeniyle katılamadım diyor. Allah'a şükür şimdi daha iyiyim. Sen nasılsın? Umarım iyisindir. Serkan Kaya'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Başta sen olmak üzere tüm imbat dostlarıma, can dostlarıma gelsin. Güzel memleketime kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum can kardeşim diye seslenen. Sevgim hoş geldin. Çok geçmiş olsun, Rabbim şifa versin. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Önce kendimize dikkat etmemiz gerektiğini tekrar tekrar vurguluyoruz. Gelmiş geçmiş olsun. Az sonra çalacağım şarkı ve kapanış şarkım sana da armağan olsun. Can kardeşim, eğer mümkünse diyor Ahmet Şafak'tan bir şarkı istiyorum. Bu şarkı tüm imbat canlılara gelsin. Nasıl söyledim öyle, imbat canlıları? İmbat canlılara gelsin. Danimarka'dan sevgiler diye seslenen Ayşe'nim. Ah! Ah! Yani bu çalamayacağım demek. Parça veya başka bir isteğim olduğu zaman çalamazsan veya okuyamazsan biliyorum ki ya arşivinde yok ya da görmemişsindir. O yüzden kalbim çok rahat. Senin kalbinin güzelliğini biliyorum, sitem etmem diye seslenen Kadir. Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum anlayışın için. Anlayışlı tüm yüreklere selam olsun, sevgi olsun. Video süper olmuş can kardeşim. Bu hayatta paradan önemli olan çok şey var. Mesela insanlık var, ama şimdi insanlar diyor paraya tapar olmuş. Paran varsa itibarın var, paran yoksa yok. Ya aynen öyle, aslında diyoruz para her şeyi satın alamaz ama paranın satın aldıklarına tamah ediyoruz. Onları daha çok seviyoruz. İnsanlığı geri planda bırakıyoruz ne yazık ki. Sedat bir soru sormuşsun. Bu kadar şiir olursa nasıl okuyacaksın mesajları abla? Program sonunda nasıl okuduğumu sen de göreceksin. Mesajları bitirmeden gitmiyoruz zaten. Hep bir muhalefet, hep bir muhalefet. Neden acaba Sedat? Şarap haram, pekmez helal. İkisi de üzüm suyu. Kibir haram, vakar helal. İkisi de insan huyu. Kabil zalim, Habil mazlum. İkisi de insan soyu. Cennet hak, cehennem hak, ikisi de yolun sonu. Ya Rabbim sen bizleri kötü sudan, kötü soydan ve kötü sondan muhafaza eyle diye seslendin. Sevgili Hurşit, yüreğin var olsun.
ablam diyor bir emoji olsaydın ne olurdun? Hani şu yüzünde gözünde her yerinde kalpler olan emoji var ya, o olurdum. Ya da hani çok öpüyorum, yüreğinden öpüyorum dediğim için o öpücük şeklinde kalp atan emoji olurdum. Anlatabildim mi? Sayfaya atayım da görün.

Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam. Çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm İmbahçanlara hayırlı günler diliyorum canlar. Bir de kimseye buradan göndermeyi yapmıyorum, laf sokmuyorum diye seslenmişsin sevgili Sedat. Bak bugün veda mesajını gördük ve okuduk değil mi? Görünce okuyorum. Görmeyince kablel vuku şeklinde okuyamıyorum. Teşekkürler Can Masal bugünkü güzel yayın için. Teşekkürler ayrıca şarkımı dinlettiğin için de teşekkür ediyorum. Artık bana müsaade, yarın tekrar buluşmak dileğiyle. İmbat Canlar, Allah'a emanet olun diye seslendin sevgili Uğur Bala. Kazasız belasız cezasız hayırlı işlerin olsun. Evet, evet evet diyor. Harika bir konser oldu. Dediğinizi duyar gibiyim. Hepinizin gönlü var olsun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ablam tekrar teşekkür ederim bu güzel konsere yer verdiğin için. Cansınız diye seslendin. Sevgili Hürşet, bizler sana teşekkür ediyoruz. Yüreğin dert görmesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, Masal huzurlu bir gün diliyorum diye seslenen Kadir Pak. Kadir çok teşekkür ediyorum. Şarkın yoktu, anladın sen. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat Canlar, Allah'a emanet olun. Ayrıca bana şarkı armağan eden güzel yürekli İmbat Canlara da teşekkür ediyorum diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Hürşit kardeşimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tüm alkışlar ona gelsin diye seslenen sevgim. Avrupa'da oynayan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Canı gönülden diye seslendin. Centilmenlik gösterdin. Sevgili Hürşit, aynen öyle. Ya diyor, Liverpool maçında diyor, forma giyip Galatasaray maçını seyredenleri unutmadık diye sitem etmişsin sevgili Sedat. Ama şöyle bir durum var. Biri kötü oldu diye biz de kötülüğü tercih edersek o zaman biz olmaktan çıkmaz mıyız? Onlardan ne farkımız kalır? Sanırım ilk mesajım komple saklanmış. Senden İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyorum. Teşekkür ederim. Yok olursam bir gün yokluğuma aldanıp hüzüne yönelme. Sen bilmesen de yüreğinde asla bitmeyen sonsuz olan bir okyanusun var senin. İşte orada ara beni. Eğer yoksam yokluğumdan değil, bulamadığındandır. Çünkü ben daima oradayım. İstersen beni toprak bil aşkım. Dokunursun bana. Gündüze eşlik eden güneşin bil. Bil ki aydınlatayım dünyanı. Beni gecelerdeki karanlığın bil. Korkmayasın diye sen uyurken eşlik ederim sana. Başını koyduğun yastığın bil. Uzan bana. Çaresiz kaldım diye sandığın zamanlarda elini kalbine koy. Beni kalbin bil. Oy. Ya bu güzel şiirler saklanmış bir de. Ah, Instagram'a ne diyelim ki? Bazen diyorum ki, çık tepesi dumanlı bir dağın yamacına. Bırak gönlünü kurda kuşa yem olsun. Ciğeri beş kuruş etmez insanlara verdin de ne oldu sanki? Farkında değil misin hala? Ah ulan deli adam. Farkında değil misin hala? Her gününü gün ederken, herkes gününü gün ederken sen sakallarına varıncaya kadar yoruldun. O adam yine fena geldi Rıdvan. Final diyelim, şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Dediğim gibi telafi etmek adına İmparator yorumuyla kapatacağım. Hava kuvvetleri komutanı mısın be ablam? Oraya helikopter, buraya uçak misali.
Cansın ablam, yine harika bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. En güzeline emanetsin. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Fikir Kaymaz abim yok, ben söyleyeyim. Kimseye karışma ablam diye seslendin. Şahanesin, çok teşekkür ediyorum. Bekir abimiz nerede acaba? Her şey yolundadır diye umut ediyorum. Günaydın Masal ablam, tarlada dinliyoruz seni. Çok sıcak, senin o güzel sesin bize serinlik veriyor. Cansın Masal ablam, Latif Doğan'dan diyor güzel bir şarkı çalarsan memnun olurum. Şimdiden teşekkürler, bu şarkı sadece sana gelsin diye seslendin. Selber hoş geldin. Oy, sıcakta çalışıyorsunuz. Rabbim kolaylıklar versin. Bağlarda, bahçelerde sesimizin, nefesimizin ulaştığı tüm imbat canlarımıza. Ama kapanış şarkımı armağan etmek durumundayım. Kabul mü Selver? Can kardeşim, güle güle git. Sağ salim gel. Yarın huzur veren sesini duymak nasip olsun. Sesine nazar değmesin. Senin diyor canın sağ olsun. Biliyorum kalbinin güzelliğini. Cansın diye seslendin. Ayşe'nim, ya çalamadık Ahmet Şafak ama çaldığımız günleri sayalım, olmaz mı? Yangın yeri tabii abla diyor, tütün yanıyor. Yardımcı aranıyor diye seslenmişsin Ebru'm. Ha, yövmeyeli mi? Kaç para? Hoşça kal diye alkışlarını gönderen Aydın'dan Hüseyin. Hemen şöyle bir sayfamı yeniliyorum. Sayfamı yenilerken de yarın konser Can abim, Muhsin abim sende. Yedekli bir liste bekliyorum. Ve şimdiden kolaylıklar diliyorum. Emojiler benden sana, bak ya. Tabii elinde, yüzünde, gözünde, her yerinde emojiler, kalpler olan o emoji benim işte. Sevgi pıtırcığı şeklinde dolaşıyorum ortalıkta. Ayşe'nim canımsın. Can masal sitem etmem ki. Hem neden edeyim ki? Zaten bütün mesajları, yorumları okuyor, şarkıları çalıyorsun. Bazen unutmuş olabiliyorsun. İnsan unutur. Arşivde olmaz. Instagram komple saklar. Bunun için sitem etmeye gerek yok ki. Can Masal, baş tacımız, emeğine, yüreğine sağlık diye seslendin. Rıdvan Akçakaya, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Senin güzel... Aha, söyleyemedim. Senin yüreğinin güzelliğini bizler ta buradan hissediyoruz. Sen sitem etsen de başımızın üstünde yeri var. Niye? Çünkü sitem sevgiden doğar. Ama hep altını çiziyoruz. Gereksiz sitemler öyle sevgiden doğmuyor. Onlar öyle can sıkıntısı. Durmasa da iki laf söyleyeyim. Aman da gitmeden önce bir demoralize edeyim falan. Yok. Ben öyle iki cümleyle demoralize olmam. İşimi bilirim yani. Gönlümün, vicdanımın rahat olduğu yerde hiçbir cümle benim canımı sıkmaz. Ama bazen ne yazık ki hatırlatma yapmak zorunda kalıyorum. Teşekkür ederim yüreği güzel ablam benim diye seslendin. Bak bak Sedat, işte Sedat. Bir öyle bir böyle Sedat. Ama şunu biliyorum, Sedat beni seviyor. Ablasını seviyor. Ablası da onu seviyor ama işte abla kardeş arasında galiba zaman zaman böyle takışmalar olabiliyor. Evet, konserimizi de hatırlattık. Sayfayı yeniledik ve son yorumları da göz attık. Artık müsaade istiyoruz. Yine şahaneydik, yine çok güzeldik, yine harikaydık böyle. Yetkinin dediği gibi sıcacıktık ya, samimiydik, içtendik. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Bakın yine öptüm, o öpücük gönderen emoji de benim. Kendinize iyi davranın, sizden bir tane daha yok. Yarın sabah randevumuz var, kimseye söz vermiyorsunuz. Kapanış şarkımız her yerden herkese armağan olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

yağarlar yağar ya. Hani o kar yağdıktan sonra bir tipi, bir buzlanma meydana gelir ya. Hani o buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya Asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

0: mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem sen olmayınca. Mutsuzum bir tanem.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: yerden. Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, kurtar, kurtar ya Rab.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: seviyor musun?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

0: Çünküsü yok, nedeni yok sevmenin, zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü, utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında, aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde, seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.
1: Bir kere sevdaya tutulmaya gör.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın. Gök mavisinde güvercinleri, martıları, dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı. Bindallılarıyla

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Demente Mobilya. Ben İvana Ser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay erteleme ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
7: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Yok, sensiz hayat bana zor geliyor. Ben şimdi onlara

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Dokunma doktor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Bu hoş şakal dura. Dur artık, iniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram, atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram, bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme, ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum.

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demende Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Bebek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: öldüm ben. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her anında daima yanında.
8: Hey.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: coşkun gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
10: İmbat FM, damardan kalbe.

insan ne umuyor, neler buluyor. İstemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor. Beni terk ettiğin hatırında mı, hatırında mı?

Ağlasam ağlardın, gülsem gülerdin. Hani benim kadar sen de severdin. Bize ayrılık yok, hasret yok derdin. Ettiğin yeminler hatırında mı?

Dün gece, dün gece yine sen düştün aklıma. Oturup ağladım çocuklar gibi. Sensizlik öyle zor geldi ki bana. Oturup ağladım çocuklar gibi. Çocuklar gibi, çocuklar gibi.

0: çocuklar. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
9: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca sizi moda tiyolara verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Madem dönüyorsa başımda dünya, gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Her gidişin bir de dönüşü varsa, benim nazlı yârim neden dönmesin? Hatıralarım var alınmak için, ecelden kendimi korumak için. Hep dualar ettim, hep dualar ettim kavuşmak için. Gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor, benim nazlı yârim neden dönmesin? Benim çok sevdiğim neden dönmesin?

beklerim isterse dönmez desinler. Yeter ki bu ümit bir gün sönmesin. Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Hatıralarım var avunmak için. Ecelden kendimi korumak için. Hep dualar ettim kavuşmak için. Benim nazlı yârim, benim çok sevdiğim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Benim nazlı yârim neden dönmesin? Benim nazlı yârim neden dönmesin?

0: yalnızlıklar, bir de hayalimde sen. Her gün böyleymiş de. Ben mahkum, aşk kelepçe. Gözyaşlarım dinler ya. Sen bana dön.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
9: Farz senin kalite, Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

değerli dinleyiciler. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için, ama senin için ah, ah, ah. Bir inada dua gibi inanmışsın, tövbe haşa. Ruhunun kapılarını kapatmışsın aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Aa.

Bir başını kaldır da semaya bak. Arş-ı âlâ ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok çok yüce. Ocağın batsın, korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Ah, ah, ah. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi 10 dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah, ah, ah. Zehir verdin, ahu verdin şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana taptım, taptım, taptım, taptım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmem. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
10: Doğru seçim Doğrucan.
11: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Bafradır cigarası, yüreğindedir, cigerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, gariban maaşıyla. Bu adam, ah o adamın

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para, dostluk

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

0: Can bildiğin cana düşman, yar bildiğin sana düşman. Cehenneme dönmüş zaman, ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten
1: seven bitmiş. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Demente Mobilya. Ben Ivana Ser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı?

Yar, yar, gel gidelim buralardan. Senin için bu alemde ben varlayım. Yaşayamam bu kahpe dünyada sen olmadan. Gönüllerde ben zordayım. Dedim ya, yaşayamam sen olmadan.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

Gör, gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

0: bin ölüyor, bir yaşıyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

yaşayamam ben. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman, yaşayamam.

gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Yaşayamam ben.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

0: düşüyor yer. Tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: İmbat FM. Damardan kalbe.

öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi, ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da

renk ağzı oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.

Of ulan. Of. Yokluğunda prangalar eskittim. Paramparça oldum, darmadağınım. Ağlayamıyorum, gözlerimde yaş kalmadı. Seni düşünüyorum, bazen biz oluyorum, bazen ölüyorum. Of ulan. Of ulan of. Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım. İçim paramparça. Artık köşe başlarında ellerimi nefesimle ısıtıyorum. Yalnızım, tükenmişim, bitmişim.